şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'dasınız. Eğer sesimi duyuyorsunuz.

Radyosunuz aynı zamanda da İstanbul FM'desiniz ki efsane radyo. Beni sizlere ulaştırıyor. Sizleri de benimle buluşturuyor. Her sabah olduğu gibi. Kocaman ama kocaman günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Ayın tam ortasındayız. Eylül'ü yarıladık. 15 Eylül sabahından İstanbul'un göbeğinden eğer sesim sana ulaşıyorsa sana kocaman ama kocaman günaydınlar. Emre Mutlu Show başladı. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. Tam 3 saat boyunca bizzat seçtiğim şarkılar ve bizzat dengesi pek yerinde olmayan konu akışlarıyla aynı zamanda da düşük çenemle bana katlanabilirsen saat 10'a kadar çok güzel 3 saat geçireceğiz. Biz kontağı çalıştırdık, bismillah dedik. Önce şöyle bir emniyet kemerlerimizi takalım. Trafikte olanlar varsa da lütfen kemerini takmış olsun herkes ki herkes artık bu sorumlulukla hareket ediyor ama ne olur ne olmaz. Zaten kaçla gidiyoruz ki? 20 ile gidiyoruz, bir şey olmaz ya. Demeden kurallarımıza uyalım. Sonra mümkünatı varsa eğer şu anda imkanı olanlar hemen yanı başında varsa ya da kısa mesafede ulaşabilecekse sularımıza efendim ulaşalım. Sularımızı bir içelim, likırdatalım şöyle bir. Ardından şöyle sabah sabah Mezunlar Derneği'nin pilav günü gibi okulun bahçede toplaşmaya başlayan öğrenciler gibi toplaşmaya başlayalım. Günaydın mesajlarımızı şöyle bir almaya başlayalım. Elbette evlerinde olanlar var. Elbette iş yerlerine çoktan varmış olanlar var. Keza benim gibi. Ve tabii ki maalesef trafikte olanlar var. Yine bugün eskortluğunuzu yarenliğinizi ben yapacağım. Dün açıklandı efendim eskort. Eşlik eden anlamına geliyor. Bununla ilgili türlü şakalar da yaptınız. Teşekkür ederim. Bunu tekrarlayın diye yapmadım bu şakayı. Ama yolu beraber su gibi akıtıp geçiririz diye ümit ediyorum ben. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan program bitimine kadar ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Her ne yazıyorsanız önünüzdeki ekrana düşecek. Bakalım kimler kahvesini aldı, çayını aldı. Ya da daha ağzına hiçbir şey atmadan sadece hatırlattığımız için belki de vesile oluyorsak ne mutlu bize, suyumuzu içerekten ya yollarda ya evlerinde. Şu anda çorabının tekini arayanlar bile var. Herkes şu anda yani işi işe varmış değil hoş. Bakalım bakalım kimler neredeymiş, göreceğiz birazdan.

0: Havaların efendim dengesizliğini daha önce de konuşmuştuk ama şu dönem annelerin, babaların, büyüklerin ya da eşin, dostun, sevgilinin, karının, kocanın, her kimse seni seven insanlar hayatındaki genelde onlar tarafından uyarıldığımız havalar bunlar. Bildin değil mi onu? Camları kapatıyorsun değil mi? Bak bir üşütürsün. Nagihan teyzenin oğlu var ya, İdris bir üşütmüş. İnandırıcı olması için daha da detaylandırıp İdris'in hastane raporunu. Bu arada bu uyarıları şiddetle efendim dikkate alın. Çünkü benim başıma bu geldi. Ben bildiğiniz hastanede yattım, zatürre oldum. Hem de bundan 2 sene önce tahmin ediyorum. Sadece ceryanda kalmaktan yani. Aynen bu mevsimlerde. İnanılmaz, inanılmaz korkunç bir şey. Nefes alamamak. Allah kimseyi sınamasın bununla. Ve yani kendi elinle bile isteye bunu yapıyorsun. Dikkat etmiyorsun. İşte bu havalar tam o havalar. Yani Ağustos'un ceryanıyla şu anda Eylül'ün 15'inin ceryanı bir değil. Bu 220 volttan fazla. Bu en sakatı. Bunun hiç şakası yok çünkü ceryan dediğimiz olay mesela şöyle, vantilatörün ya da klimanın karşısında terli değilseniz çok büyük problem olmuyor. Kapalı alandaysanız. Yani içeride bir sirkülasyon yoksa, yani rüzgar bir taraftan girip bir taraftan çıkmıyorsa yine o da problem yaşatabilir ama o ceryan kadar büyük sorun değil. Bu çok bambaşka bir şey. O yüzden herkesin dikkatli olması gerçekten gerekiyor. Hele ki alışkın olmayanlar. Kürkçü dükkanına günaydın demiş. O tatili bitenler geri dönüyor tabii. Nerede o havalı tatil fotoğrafları? Ah ah, her şey geçici demiştik. Yapacak bir şey yok. Herkesin kurulu bir düzeni var. Bitiyor tatil mevzusu, bitiyor artık yakında, az kaldı.
1: Müziğin sesini sakın kısma.
2: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

Günaydın mesajlarına bir bakalım artık. Öğlen olacak neredeyse. Günaydın çayımızın kahvemizin şekeri hoş geldin demiş. Günaydınlar efendim. Günaydın cancağızım. Günaydın kıymetli dostum. Bro günaydın. Beylikdüzü Hatımköy arası yol leş gibi demiş. Neyse ki Allah'tan sen varsın. İyi yayınlar dilerim. Allah'tan sen de varsın kardeşim. Sen olmasan ben kime konuşacağım? Günaydın demiş. Bugün moralim 0000. Hallederiz Kadir. Sabah sabah aklımda deli sorular, neden hızlıca uyku bitti demiş. Neden sabah oldu, neden günaydın? Uykum var günaydın. Her sabah bunu yaşıyoruz çünkü. Uykuya doyamamak diye bir şey var ya. Ya uykuya doyamamak, suya kanamamak gibi bir şey. Hani böyle inanılmaz susarsın da böyle buz gibi bir su bulursun. Ama o suyun da bir ayarının olması lazım. Çok buz gibi, yani aşırı böyle donmasına yakın suyu hiç böyle diklediğin oldu mu? Diklemek de değişik bir tabirdir ama. Şöyle hani beyindeki o soğancığa böyle bir sancı girer. Hiç hatırlıyor musun öyle bir şey olduğunu? Onu hissettiğin anda geçmiş olsun bak. Ben sana söyleyeyim. Çünkü benim ne zaman onu hissetsem ondan sonra daha böyle en az bir hafta 10 gün geçmiş olsun hakikaten. Buz gibi suyu içtiğinde, o yutarken, daha boğazından geçerken böyle beynindeki o soğancık dediğimiz, böyle bir şey olamaz. Oraya böyle bir sancı girer, sancı. Yaşayan varsa yazsın lütfen. İnanılmaz can sıkıcıdır. Günaydın demiş. İyi sabahları, yayınlar, teşekkür ederim. Günaydın, 15 dakikalık kadrolu dinleyiciniz iyi yayınlar diler demiş. Teşekkür ederiz Selçuk Yaşar. Hayırlı sabahlar. Günaydın Emre abi, iyi yayınlar demiş. Ömer Faruk Değirmenci, günaydınlar kardeşim benim. Selamlar, sevgiler. Abi günaydın, uzunları giydik ve uzun inceler demiş. Yakışıklı kardeşim, günaydın. Eyyamı bahar sıcaklarından söyleniyorduk demiş. Biraz daha zaman geçince de şeylerden. Abi bir şey söyleyeceğim, yani yanlış anlamasınlar da ben bir daha kombiyi yakmam ya. 4000 lira geldi ya doğalgaz. Ya da ne bileyim, acayip soğuk, donuyorum. Brrr. Asla memnun olmayız, yapacak bir şey yok. Günaydın, gıdısına yandığım mı? Ya gıdısını aldığım, gadasını öptüğüm, bunda gıdısına yanmak nasıl oluyor yani?

Bakalım kimler buradaymış. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e basıp yollarlar mı? Sevme beni, kalmadı ki bir. Nereden açıldı bu okullar demiş. Sevme beni. Hocam trafik olmasın diye de çocuklar okumasın yani. Allah sen ona nasıl be.

Baksana yüzde, dün %45'lerdeydi, bugün %54'lerde. Evindeysen, bire iş yerindeysen, ikiye trafikteysen lütfen 3'e basıp yollarsan çok sevinirim. Günaydın Emre'cim. Cumartesi günü soğuk su olayını şahsen kendim kaşındım ve yaptım demiş. Sonuç. Bademcikler şişeyim mi şişmeyeyim mi modunda kararsızlar. Karar verecekler, üzgünüm ama. Bademciklerde geri vites olmuyor maalesef o konuda. Abi Fener'e ne oldu ya demiş. Bir şey olmadı, berabere kaldı. Yani çok enseyi karartmasına gerek yok Fenerbahçeli taraftarların. Hatırlamaz mısınız? 7 hafta kala 9 puan farklar kapandı bu ligde. Daha ligin başı, bismillah. Her şeyin bir çözümü var. Çok büyük camia. Elbette puan kayıpları çok ileride telafi edilmez hal alıyor ama çözeceklerdir. Aziz Başkan çözer o işi. Evet, 0-544-886-1-886. Evlerinde olanlar, bire iş yerlerinde olanlar, ikiye trafikte olanlar 3'e basıp yollasınlar rica edeceğim. Şöyle bir ne kadar kalabalık olduğumuzu bir görelim.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Bir Beşiktaşlı olarak ligin içinden geçeceğiz bu sene demiş. Kısmet ama ben böyle beylik lafları çok sevmiyorum. Ya tabii ki isteğiniz bu olabilir ama hani sonrasında çok büyük mahcubiyet yaratıyor arkadaş çevresinde böyle şeyler. Yani uzun zamandır bunları yaşıyorum çünkü ben de bir Galatasaraylı olarak. Yani işte her sene birileri ligin içinden geçiyor ama elbette iddialı olmak güzel bir şey ama en nihayetinde hani onların adına konuşuyoruz ya. O arkadaş çevresinde travmatik durumlar yaratabilir. Ama her zaman söylüyorum, iyi olan kazansın, iyi olan kazansın ve nasıl söyleyeyim, gerçekten hakemleri konuşulmadığı bir lig geçsin. İnşallah sezon sonunda da yani bu adamlar hak etti kardeşim. Galibiyeti bunlar hak etti diyebileceğimiz bir takımın şampiyon olmasını temenni ediyorum. Bunun hangi takım olduğu çok önemli değil benim için. Çünkü artık şampiyonluk çok sevindirmiyor bizi açıkçası. Hani çocukken babam bizi dönerciye götürürdü. Çok kısıtlı imkanlar olduğu için 3 ayda 6 ayda belki senede bir gittiğimiz için her gittiğimizde heyecanlanırdık ama sürekli döner yersen de o heyecanını kaybetmeye başlıyorsun. Nasip kısmet inşallah hak eden kazanır. Bütün takımlarımıza başarılarımı tekrar yeniden yeniliyorum. Başarılar diliyorum. Dolayısıyla hiçbir fanatizmin, hiçbir böyle aşırılığın yanında olmadığımı da her zaman belirtiyorum. Günaydın, sanırım seni en çok dinlediğim günlerden birisi olacak çünkü trafik leş demiş. Teşekkürler. Günaydın Emre Mutlu, günaydın bütün dinleyenler demiş. Acayip bir trafik var. Halıcıoğlu Mecidiyeköy kilit demiş. Biz küçükken babamın ekmek alacak parası yoktu. Her gün elinde profiterollü pasta ile gelirdi eve. Ama baban çalıyor muydu yani? Ekmek alacak parası olmayan adam nasıl geliyor profiterollü pastayla? Günaydın, günaydın, günaydın. En güzel sabahlara, en mutlu dakikalara, en hayırlı programlara hoş geldiniz demiş. Teşekkür ederiz. Mikrofon başında Emre Mutlu, Emre Mutlu Show. Çok yaşayalım, çok gülelim, çok eğlenelim. Günaydın millet. Enerji bizden, mutluluk sizden. Teşekkürler. Şu güzel şarkıdan sonra sabah mevzusunu patlatıyoruz.
1: Düştüm kalk.
0: Bakalım ne konuşacakmışız bu sabah. Trafikte eğlenceli geçecek, emin olun.

0: 0544-886-1886. İşinin ehli, işinin en iyisi dediklerinde aklına gelen ilk isim kim? Yaz bakalım senin için. Ya işinin en iyisi sence kimdir dediklerinde örnek verebileceğim bir isim soruyoruz sana. İşinin en iyisi dendiğinde aklına gelen ilk isim. 0544-886-1886. İşinin en iyisi, işinin ehlidir kendisi. Sence bu kim diye sorduğumda aklına gelen ilk ismi bana yazar mısın? 0544-886-1886. Kendi işinin en iyisi odur dediğin kişi kim?
1: Kaderimle küsüm, sevgide şanssızım, ben hep üzülürüm, haram et.
0: Canım kendim demiş.
2: Anlat, anlat, anlat, gel
0: de. Mütevaz deyince de akla gelen ilk isim Metin.
2: Yine aşık oldum, yanıyorum ben, yanıyorum elini.
0: 0544-886-1886. İşinin en iyisidir. Ama... O kişi kimdir sence? Bakalım aklına kim geliyor? Her camiadan, her meslekten herkes olabilir. Senin aklına gelen ilk isim kimmiş? Arzu, günaydınlar. Bakalım sen kimi yazacaksın bize? İşinin en iyisi dendiğinde benim aklıma bu isim geliyor dediğin kişi kimse lütfen yaz. 0544-886-1886.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara ve Bursa 26, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Yeni Bosna yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diye Chicago Üniversitesi.

0: İşinin ehli, işinin bir numarası dendiğinde aklına kim geliyor dediğimde, gelen mesajların bazılarında ben diye kendini haklı olarak, kesinlikle haklısınızdır, eminim işinizin bir numarasınızdır. Ama bakalım neler gelmiş, okuyorum, hemen geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
12: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Rahmetli babam demiş. Erdoğan Çukurdurt. Otel teknik müdürüydü demiş. İşi bırakan, Allah rahmet etsin, İşi bırakan mühendislerden bilirim. Gül ablamız var, manikürcü.

Siyasette Recep Tayyip Erdoğan demiş. Komedide Cem Yılmaz. Bestede Gökhan Türkmen. Şarkıcı star demiş. Şarkıcı star. Oyuncu olarak da Kıvanç Tatlıtuğ demiş. Peki. Ortopedi doktoru Erman Bey demiş. Pekala. Eşim demiş tabii ki. Ev işlerini ekonomi üzerine onun üzerine tanımam demiş. O yüzden rahatım, harika. İşinden iyisi Merve demiş. Gizemli. Barış Manço demiş. Arkadaşlar, beni yazanlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ama kocaman alkış size ama bunları tek tek okursan program böyle benim kendimi Emre'yle övülme saatlerine döner. Allah razı olsun. Yanlış anlaşılma olmasın diye utanıyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Cristiano Ronaldo demiş. Gülkız Hanım. İsmail Kartal demiş. İşinden iyisi. Evet. Evden çıktığımda varış 7.45 yazıyordu. Şu an 7.50 demiş. Isparta Kule'deyim. Evden Isparta Kule'den çıktıysan evet, yani evet. Trajikomik bir durum. Yalan konusunda ihtisas yapan işinden izlemiş. Bir numara olan benim müdürümdür demiş. İsim vermemiş, nasıl biliyor işi. Lucas Torreira demiş. Rahmetli Kobe Bryant demiş. Dün yemek yedim, bir tane köfteci var demiş. Su bardağında çay ikram ettiler. Daha ne istiyorsun işte, bol bol iş. Şöyle bakalım. Bizim Sri Lankalı sekreter demiş. Sri Lankalı sekreter. Peki. Bence Sergen Yalçın'dır demiş. Ya bunu Sergen abi bile kabul etmiyor ya.

Lokantanın ismini veremeyeceğim. Lokantanın ismini veremeyeceğim. Bartın'ı Salih dayı demiş. Göz kırpıyorum, fazla dolduruyor, aynı parayı alıyor demiş. İşinin en iyisini şu anda rüşvet karşılığı vermiş oluyorsun yalnız. Göz kırpıyorum, fazla dolduruyor. Ha, iş yerini anladım, iş yerinin ustası, aşçısı, şefi. Günaydın, Şile'de trafik sıfır demiş, sezon bitti bizde. Peki. İşinden iyisi Mehmet Kapusuz'dur demiş. Kendisi bizim muhasebecimiz. Firmayı defalarca batmaktan kurtardı demiş. Ama bu sene kararlıyız, batacağız demiş. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah ya. Batmaya kararlı olmak nasıl bir... Okan Buruk'tur, konu kilit demiş.

Emre abi şimdi kavga çıkarmak istemiyorum ama cezadır demiş. Yo, ne kavga çıkacak? Cezadır zaten yani. O kulvardan bahsediyoruz. Kulvarın en iyisinden bahsediyoruz her zaman. Acun Ilıcalı'dır demiş. Evet yani rakipsiz. Kendi kulvarında gerçekten rakipsiz. Ne yalan söyleyeyim, benim demiş. Multitasking de var demiş. Yani ben mütevazi olamayacağım. Peki müdürüm, anlaşılan bu sabah kendinizi şımartmak istiyorsunuz. Tabii demiş, işinizin ne? Tamam peki. Estağfurullah, beni yazmayın, o yüzden söylüyorum. Bana yazılanları okumuyorum. Yani buradan okuyorum, çok çok teşekkür ediyorum da yayında okumak istemediğim için onu söyleyeyim dedim. Eksik olmayın. Elon Musk'tır demiş, gerisi yalandır. Sevsen de sevmesen de adamın yaptıkları belli demiş. Ne yapmış, cami mi yaptırmış? Karadeniz'de öyle derler. Cami mi yaptırmış?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Çengelli iğneyi bulan adam rakipsizdir demiş. 150 yıldır üzerine hiçbir şey konulmadı. Aynı şekilde duruyor. Çengelli iğne. Abi ne yapacaklardı? Bluetooth mu takacaklardı çengelli iğneyi? Ne yapacaklardı? Ananaslısını, kivlisini, muzlusunu mu yapacaklardı? Wi-Fi ile çalışanlığı mı yapacaklardı? Ne yapacaklardı zaten çengelli iğneye? Bir de 150 yıldır diyorsun, ona bakarsan hamam tası var, 5000 yıldır kullanılıyor hiç. Onun da üstüne bir şey konulmadı. Yani tam anlayamadım. Seninle dalaşmak için yazmıyorum bunları. Sadece neden çengelli iğneyi tercih ettiğini merak ettim. Hemen aklıma daha eski şeyler geliyor çünkü. Amerikalı mühendis Willis Carrier klimayı bulmuş, ötesi yok demiş, işinin ehlidir. Futbol topunu kim bulmuş bilmiyorum. Kimisi İngilizler, kimisi Brezilyalılar diyor ama kim bulduysa işinin ehlidir demiş. Boşnak böreğini kim bulduysa işinin ehlidir. Arkadaşlar isim istiyorum ben. Böyle kim bulduysalara geçersek oho yazmayla bitmez. Ben senden isim rica ediyorum. Yani atıyorum ne yazmışlar değil mi? Okan Buruk ne yazmışlar? İsmail Kartal. Böyle isimler istiyoruz. Yani spesifik şekilde isim aldığımız zaman biz de kendimize kıyaslayacağız. Aa işin neyliymiş demek ki hakikaten. Ya da yı diyeceğiz. Arda Güler işin neylidir demiş. Evet. Severim. Gerçekten severim. Netanyahu işin neylidir demiş. Teröristik bir işse, can yakmak, günaha girmek bir işse işin neylidir demiş. Evet, ters manyel yapmış ama doğru söylüyorsun. Mesajı okurken bir uyuz oldum da sonra sen toparlandı. YouTuber'lık konusunda Ruhi Cennet işin neylidir ya Ruhi? O artık başka bir boyutta abi. YouTuber'lık değil, o kendi YouTube'unu kursa artık bu saatten sonra yürür yani.

Cem Karaca için ehlidir demiş. Sürerim uluta. Üstadların üstadı tabii ki. Cem Yılmaz işinin ehlidir demiş. Güzel bir seçim. Doğru bir seçim. Aa, ben de diyorum niye kimse yazmıyor, şimdi yazmışlar. Yani yazmışlar da şimdi gördüm. Victor Osimhen işinin ehlidir demiş. Ahmet Mümtaz Taylan'ın işini nedir, çok seviyorum abi demiş. Sanki senin yaşlıdır gibi deme deme. Deme deme derken üstad gibi adama benzetilmek tamam da adama yaş yani. Benim biraz daha bir numara büyük halim gibi. Öyle düşünmek lazım. Kemal Sunal işinin ehlidir. Konuyu yine kaçırdım. Abi konu ne? Günaydın, konuyu verdiniz mi? Oho. Sevgili dostlar, geç gelenler var, tamam peki muhabbete katılmalarını elbette isteriz, o yüzden bir hatırlatayım. Yaptığı işin en iyisini yapan, işinin ehlidir dediğin kişi kim? Aklına bu cümleyi duyduğunda kim geliyor? Bu iş ondan sorulur dediğin kişi kim? Her sektör olabilir. Efendim özel kişi, kişilik, tüzel kişilik, sadece markalar olmaz. Çünkü birkaç tane marka yazanlar var. Spor ayakkabısı yazmış, markası yazmış işin nehridir diye. Mustafa Kemal Atatürk işinin nehridir demiş. Global anlamda Tom Hanks demiş. Üf. Ne büyük aktördür. Ne büyük aktördür. Film yapsalar da izlesek. Onlarda da bir yaştan sonra yani ya artık para mı ya mı ihtiyaçları kalmıyor ya da ne bileyim mesleki bıkkınlık mı oluyor bilmiyorum ama böyle bir çekilme oluyor.

0544-886-1886. Yaptığı işin en iyisi kim? Bu iş ondan sonra olur dediğin kişi kimse, ismini lütfen yaz bize.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Tabii ki ben işimi ehliyim demiş. Peki efendim, aldık kabul ettik. Siz böyle düşünüyorsanız biz de siz kendinizi işinizin ehli olduğunuzu beyan ettiğiniz zaman biz de deriz ki mesela sizi yarın öbür gün sorsalar deriz ki işinin ehli kendisi. Güven esasıyla çalışıyoruz dinleyenlerimizle. Sezen Aksu demiş işinin ehlidir. Peki uzaya giden ilk Türk olarak Mustafa Topaloğlu. Yani işini en iyi yapan uzaya gitme açısından mı şarkıcılık olarak mı? Anneler demiş. Çok genel ama tabii ki annelerimize saygıda kusur etmiyoruz. Benim arabalarımın ustası Selçuk Usta demiş, işinin ehlidir. Bak, Elon Musk'ı yazan da var, Selçuk Usta'yı yazan da var. Herkesin kendi gözünde kimi işin ehli olarak görüyorsa onu söylemesini rica etmiştik zaten. Burası normal. Okul yolundan selamlar demişler. Peki. Selamlar efendim. Ustayı biraz öveyim de belki indirim alırım demiş. Yapar ya. Benden selam söyle. Sabahları seni bir anlatıyor, bir anlatıyor de. Ama soyadını veremiyor da reklama girmesin diye de. Ama yine de övüyor de yani. Hani... Uğur Karakullukçu mu? Ha, yorumcu bir, evet evet, yorumcu bir arkadaşımız. İşin ehlidir demiş. Pekala. Mehmet Şef demiş, işin ehlidir. Master Şef'teki Mehmet Şef mi? Evet evet, severim. Mehmet Yalçınkaya. Geçen gün bir programda sordular, en sevdiğiniz yemek ne diye. Kıymalı makarna dedi. Adam düz ya. Yani Viking usulü enginarlı pradamella soslu bilmem işte bir şeyler bir şeyler. İnanılmaz garip böyle, hani daha söylerken zor yorulacağın şeyler yapan adam. Ben ne dedim, biz kıymalı makarna aga dedi, bir de yoğurt dedi. Ne kadar basit ama ne kadar müthiş bir şey değil mi kıymalı makarna, bak düşündüğün zaman. Şovsuz movsuz bayağı bildiğin anam babam makarnası yani.

Hande Ünsal demiş, işinin ehli. Canım kardeşim, çok severim Hande'yi. Dostluğumuz da her zaman bakidir gerçekten de. Çok böyle ideal kıvamında bir sesi var. Güzel de işler yapıyor.

0: Kıymalı makarna için sağa sola atar, mapus yatarım demiş. Tövbe tövbe. Ya bak gençler. Kızma bana, dur. Kimmiş Sefa? Sefa canım kardeşim, biliyorum şaka yaptığını, lafın gelişi oldum da valla bu dönemlerde çok hassas böyle şakalar. Ben de normalde çok yapıyordum da artık kıstım ya, bu atma tutma bunları valla bak. Sen anlıyorsun beni. Ben de boşta bulunup okuyorum ama artık çocuklar da dinliyor ya. Ya eskiden bunları gülerdik ve bunda hiçbir ahlaksızlık yok, hiçbir argo yok, hiçbir şey yok ama o kadar çok bu dizilerden çocuklara kötü örnek oldu ki artık bu kelimeler. Senin söylediğin için söylemiyorum. Bazen abartıyor. Ben de mesela ağzımdan çıkıyor. Mesela örnek veriyorum bunu. Tamamen örnek. Çocuklar dinliyorsa şu anda kötü bir örnek olduğunu söylemek için. Ben de şey diyordum mesela eskiden. Abi lüfer için var ya, mermi atar mermi yerim. Ne alaka ya? Ne alaka? Ne mapusu, Allah korusun kimsenin düşünmesin. Ama işte aslında çok naifçe söylüyorsun bunu. Hiçbir kötü niyetin olmadan söylüyorsun da kötü niyetli insanlar bunları ağızlarına dolamışlar sokaklarda. Geçen gün bizim sitede bir tane çocuk ya 7 yaşında ya 8 yaşında yukarıdan birisi bağırmış sessiz olun diye, adama diyor ki gidere gider diyor ya. Salih İnegöllü, markaya saygımız var, marka veremeyeceğiz ama kadayıfın künefeni kral demiş. Canım o da okuyacağım zannetti belki de reklam yaptırırım diye ama. Peki selamlar. Ama biz şahıs soruyoruz yani, firma sorarsak oho. Herkes mahallesindeki dönerciyi, herkes sevdiği künefeciyi yazsın buraya. Herkes olmuş Polat Alemdar. Sanatçılar da Emrah demiş. Fantaşçı bir de Ersay Üner. İşinin ehilleri bunlar hanımefendi adına. Ataşehir'e gelirsen acılı lahmacun ısmarlayayım, şok geçirirsin. Kilisli bir ustanın ismini yazmış. Şimdi markası falandır, söylemeyelim onu da. Lahmacun yiyip şok geçireceğim. Peki inşallah bir gün. Havalar ne oldu böyle ya demiş.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Sana iyi gelecek şarkı.
1: İstanbul FM'de.
0: Şimdi saat başına doğru gidiyoruz. Sizden ricam, yazmayanlar, yeni açanlar, yeni katılanlar varlarsa sohbete katılsınlar. Gerçekten bu insan işini en iyi yapan insan deyince aklına kim geliyorsa yazarsan seviniriz. Sonrasında cımbızlara geçeceğiz. Ayrılmayın bir yere lütfen. Ben de bir kahve alayım kendime.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara ve Bursa 26, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere Avcılar, Merter Topkapı, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç, Halıcıoğlu Merter etkili. TEM'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun, Sultan Gazi Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç geçişi etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, TEM'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam etmekte. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bakın ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırat daltıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyüğünü bir tane daha yap. Bu da büyüğünü 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Umran Oto Ekspertiz.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

15 dakikadır reklam var zaten. 20 dakikalık yolum var yazmış. Reklam toplam 2 dakika 12 saniyeymiş hocam. Sana çok uzun gelmiş demek ki. İşin en iyi yapan sanatçı kesinlikle Tan Taşçı demiş. Pekala. İşin en iyi dediğin zaman aklıma gelenler demiş. Radyocu olarak teşekkürler efendim, eksik olmayın. Tantuni olarak ben demiş. Sinir krizine sokan da kızım demiş. Sinir krizi içinde kardeşimiz gayet yetenekli demek ki. Canım kocam sürpriz yapmakta işine neyini demiş. Maşallah çocuklar dinliyor diye güzelleme yaptım. Siz tersini düşünün. Ama keşke başına okuma yazsaydınız. Gerçi okumamı istemişsiniz herhalde. Zaten isim de yazmıyor ama. Neyse aranızda muhtemelen çözersiniz siz ya. Benden çıktı. Abi sohbete katılmayanları katılsınlar diye kırbaçlayabiliyor musun demiş. Yo. Bazen ay elimden kaçtı bu, pardon.

gerekti herhalde. Neyin ustası acaba? Kıyamam, dur bir dakika, dur. Kıyamam, kendi adını yazıp duruyormuş adamcağız ya. İşini en iyi yapan Doğan Dündar, Doğan Dündar deyip diyor. Ben dedim en son Doğan Dündar kim lan, tanımadığım birisi olabilir mi? Tamam Doğancığım, sensin. Aldık, kabul ettik. Abi bir tane daha şaklatsana, tadı damağımda kaldı demiş. Ya arkadaşım, ya insan kendini niye sabah sabah al? Niye kendini şaklattırır sabah kendini? Teşekkürler, teşekkürler. İsmail Kartal yazıp ehehehe yazmış sonuna da. Bence iyi bir hoca, talihsiz bir dönem geçiriyor. Herkesin başına gelebilir bunlar. İsmail.

Şimdi sizi bir Muğla'ya doğru götürüyorum. Muğla'nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğün gerçekleşti. Düğünün ardından da enteresan şeyler yaşanmış. Yok, bu TikTokçuların düğünü değil. Özbekistan uyruklu gelin düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra kayıplara karışmış. Ya bu filmlerde kalmadı mı bu ya? Yok deme bana... Ve bir arabulucu sayesinde tanıştırılmış damat beyle. Kaçtı iddia edilen Özbekistan uyruklu gelin hanım. Ya işte sonra böyle işte, yani şimdi bir sürü Özbekistanlı dostumuz, kardeşimiz var. Çalışıyorlar efendi gibi, ne kadar güzel, tertemiz. 10 yıldır 15 yıldır çalıştıkları yerler var vesaire. Ama böyle yani bunu genelleme yapamazsın. Özbekler şöyle, Kırgızlar böyle, Kazaklar böyle, Türkler şöyle, Kürtler böyle diye, ama çalışma izni almadan veya çalışma izni olduğu halde burada çalışıp böyle vukuat işleyince de insanların da güveni sarsılıyor maalesef. Bir de 5 milyon takının hepsi gelinde ne arıyor yani, hani zaten orada bir işkillenmen lazım değil mi? Aşkım ver bende dursun ya, hepsi bende dursun. Şunları birazcık bankaya mı bu akşam, kasaya mı? Yok, hepsi bende dursun. Sabah da yengenizi gördünüz mü ya? Abi yok, gece elinde bavulla yürüyüş yapıyordu. Yazık olmuş. Umarız bulunur.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
6: en güncel haberler
5: istanbulfm.com.tr'de.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Müziğin sesini sakın kısma.
6: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Ya şimdi olur mu bu kadar diyeceksin ama yani söz konusu olan Amerika olunca şaşırmıyorum ben. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin %7'si çikolatalı sütün kahverengi ineklerden çıktığına, sağıldığına inanıyormuş. Daha doğrusu inanmak değil, öyle sanıyormuş. Yani çikolatalı süt içtiği zaman bir yerde vay be, demek ki bunun sağdıkları inek kahverengi. Araştırmacılar ve uzmanlar bu sonucun toplumdaki tarım ve gıdanın kaynağına ilişkin bilgi eksikliğini gösterdiğini belirtmişler de bu bence fazla fast food'tan ya. Başkanı görüyorsun işte. Aşırı hamburger. Efendim mesela aşırı soğan halkası, aşırı kızarmış ürün. Sonrasında da yani çikolatalı süt kahverengi olduğu için ineğin kahverengi olduğunu düşünebilecek %7'lik bir kısım. O da yani araştırmanın %7'si. O ortalama daha da yükselir bence. Kaçlara çıkar bilmiyorum da. Enteresan bir durum. Mazota yine zam mı geldi? Baba 150-200 liraya kadar yolu var, ben bakmıyorum artık. Ben her zaman 50 liralık aldığım için yani yarım pet şişe. Park edecek kadar yakıt yetiyor bana yani. O iş planlı demiş, hangi iş planlı abi? Konu kaçıyor haber okurken, WhatsApp'a bakamıyorum çok fazla da. Hangisinden bahsettiğini bir sorabilirsen. Yani evet. Gerçekten gittim. 6 ay kaldım demiş. Çok garip bir millet. Anlaşmak çok tuhaf demiş. Algıyla ilgili bir problem var genel anlamda. Bunu ilk defa duymuyorum.

0: Fatih günün şarkısını sundu.
1: Yani şimdi çok ne söyleyeceğimi bilemeyeceğim bir haber. Düğün salonlarına altın makinesi geliyormuş arkadaşlar. Davetliler altını ekrandan seçip sipariş verecekler.

Bir tane de şundan koy içine falan. Çok tehlikeli iş, ben size söyleyeyim. Çoluk çocuk basar masar, Allah muhafaza. Makinenin görseli de var. Tuhaf bir şey yani. Makinenin kendi görseli de var üzerinde, o dokunmatik. Şimdi bütün fast foodçularda böyle bir çılgınlığa döndü artık. Mesela gidip eskiden siparişi kasada veriyordun. Şimdi artık gidiyorsun oradan tık tık tık tıklıyorsun. Kasadan sadece teslim alma kısmı, ödemeyi bile kasaya yapmıyorsun falan. Bunun altın versiyonu kim düşündü? Nereden bunlar? Nereden buluyorsunuz böyle şeyleri? Mazeretin de yok ki. Kartımı yanıma almadım dersen QR kod diyor. Cüzdanını yanına almadıysan fark etmez diyor. Kuyumcu kapalıydı diyorsan burada makine var, gel buradan halledelim diyor. Anlamadım şimdi nasıl olacak bu. Yani o kiosk ATM mantığında bir şey mi? Yani oradan satın alıyorsun, kenardan bir yerden kutu kola gibi düşüyor mu? Sistemi çözmek lazım. Ama zaten buna rakip olarak post makinesi dolaştırıyorlar düğünlerde artık. Yani gördük bunu bir sürü örneğini. Bunu tam olarak çözebilmiş değilim nasıl bir şey olduğunu ama. Sipariş gibi acaba şey mi mesela, o altın tutarındaki TL damadın hesabına mı geçiyor? Önceden tanımlanmış IBAN'lara, ha? Öyle bir şey mi? Neyse bakalım, birazcık daha sistem otursun da. Makinenin içinde altın var ve oradan veriyorsa, o düğün sırasında halayda malayda sırtlayıp götürürler onu. Onun ömrü çok uzun olmaz, ben size söyleyeyim. Çok normal bir durum değil yani o.

Şükürler olsun ki şirketimiz mazot masraflarını karşılıyor demiş. İngiltere'den gelen bir mesaj. Yani. Yeni ve güzel şarkı seçimlerinde İstanbul FM bir numara.

Demiş, teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Mümkün olduğu kadar ben eskiden yeniden gitmeye çalışıyorum. Popüler şarkıları da tabii ihmal etmeden. Ama böyle mihenk taşı şarkıları da bulup çalmaya gayret ediyorum. Yine bir Baba Vanga haberi vardı. Ben artık sıkıldım bu Baba Vanga haberlerinden. Yeni ablamız Allah rahmet eylesin büyük sallamış ya. Efendim Kıbrıs'tan bir haber var şimdi. Kıbrıs'ta uzaylı paniği yaşanmış. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yaşanan gizemli bir olayla çalkalanmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde tespit edilen ve insan formuna benzemeyen iki varlık uzaylılar Kıbrıs'a mı geldi sorusunu gündeme taşıdı. Gün boyunca aynı noktada hareketsiz şekilde bekleyen ve çevreyi gözlemleyen, bu sırada etrafı izleyen varlıklar demiş. İlk olarak iletişim ve biz bunun görüntülerini niye izlemedik? Vardır bunun görüntüleri ya.

asparagas değilse. Etrafı gözlem. Evet, bir tane video. Yok, değil değil. Arkadaşlar, bunu uzaylı muzaylı diye herhalde makara yapmak için cımbızladım ama haber fake ya. Ya bir de yani mantık olarak Kıbrıs'ta o sıcakta yani. Gelip bahçede dikilip değil mi? Etrafı durarak mı gözlemleyecekler? Bizimkiler de şoförlerin araba kilometrelerinin fotoğraflarını çekip göndermelerini istiyorlar demiş. Ya bununla ilgili ben çok doluyum. O yüzden şimdi gider ayak patlamayayım de. Onlar kraldan çok kralcı. Orada müdürün işgüzarlığıdır. O patronların haberi bile yoktur. Belki de vardır yani. Cimri pinti patron da vardır ama 2 kilometrenin hesabını soracak kadar aciz yöneticiler var. 2 kilometrenin hesabını 3 kilometreye yani mesela sen arabayı sırtında taşı akşamlara kadar şirketin işi yürüsün diye kanter içinde araba kullan o sıcaklarda. Git gel şahsi bir işin olacak. Çok basit ve kısa bir iş mesela. Onu halletmek için böyle bir 2 kilometre bir yere git gel, onun hesabını soruyorlar değil mi? Umarız kendileri kadar kötü yöneticilerle çalışmak zorunda kalırlar da. Biz de demiyoruz. Şirketin arabasını alsın akşamları. Pavyonlarda geçsin, alkollü kullansın, bir şey yapsın vesaire. Ya bu benim başıma gelmişti. Madem öyle anlatayım çok kısaca. Şirket arabası var, araç takip var pazar günü. Hayatımda hiç şahsi işim için kullanmadım ve evimin güzergahında olduğu için de dönüşte 4 tane insanı bırakıyorum. Yani servisçilik de yapıyorum şirket arabasıyla. Gündüz de Çorlu, Çerkezköy sürekli geziyorum. Pazar günü halı yıkamacıya halı götürdüm. 1 kilometre. Evden 1 kilometre. Halıları bıraktım. Geri dönerken telefonum çaldı. Emre Bey, arabanın çalıştığına dair mesaj aldık. Dedim çalındığına dair mi? Dedi yok, çalıştığına dair. Ha evet dedim, ne oldu, hayırdır? Dedi bugün pazar dedi, mesaide değilsiniz dedi, niye kullandınız arabayı dedi. Dedim pazartesi geleceğim. Gerisini senin hayal gücüne bırakıyorum. Yani gerçekten içimde hiçbir şey bırakmayacak kadar bağıra bağıra İK'nın kapısında, o idari müdürün kapısının ağzında içimde bir kelime bırakmadan içimi boşalttım, bütün stresimi attım. Anahtarları da fırlattım kafasına. Al dedim bu anahtarları da şimdi. Uygun bir yere as ki hani arayınca bulabilirsin. Bir daha da bir kere bile şirket arabası kullanmadım. Şoför tahsis etmek zorunda kaldılar bana ister istemez. Çünkü bütün iş yükü bende, devredemezler. Yerime adam bulamazlar bir günde. Ben dedim araba kullanmıyorum kardeşim. Kullanmayacağım.

Hadi kullandırtın bana biriniz. Bunlar işte patronlu, bunlar şakşakçı tayfa, taklacı güvercin tayfası. Biz burada geyiğini yapıyoruz ya Metin'le beraber. En sevdiğim personelim en yalaka, en taklacı olandır diye. Bunlar böyleler, çoğunun patronların bile haberi yok. Sanki gitmiş almış arabayı da Bolu'ya, bilmem nereye, Antalya'ya tatile gitmiş. Halı halı sırtımda mı götüreyim şirket arabası altımdayken? Söylenecek bir şey yok işte. Allah işlerini güçlerini rast getirmesin, ne diyeyim. Hanımlar beyler, Emre Mutlu Show'un sonuna geldik bu sabah da. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Eğer müsait olursan ve yapacak daha iyi bir işin yoksa yarın sabah aynı saatte, aynı frekansta buluşalım. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli. Her şeyden önce de sağlıkla kal. Son şarkım sana geliyor. Seni çok seviyorum. Hoşça kal.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara ve Bursa 26, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere Avcılar, Merter Topkapı, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç, Halıcıoğlu Merter etkili. TEM'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun, Sultan Gazi Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç geçişi etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, TEM'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam etmekte. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar, bu frekansta.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Umran Oto Ekspertiz. Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara ve Bursa 26, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 35 derece olacak.

Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Churevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'ta gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Yalçın.net.
3: Hafta içi 14-16 arası
2: İstanbul FM'de.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.is

0: www.ekg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara ve Bursa 26, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara ve Bursa 26, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

biz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara ve Bursa 26, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey. Çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
2: Yalçın.net devam ediyor.

0: sana kıyamam.
1: Evet, Sibel Can'ın da dediği gibi tabii, onu da söyleyeyim. Sibel Can APO ile söylediği Kıyamam şarkısı bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde bir numara oldular. Zirvede oldular. Valla hani zaman zaman Top 10 listesini dinliyorsanız söyleyeyim size, hatırlatayım. Orada da soruyorum, diyorum ki hani sevdiğiniz, beğendiğiniz şarkıları, şarkıcıları sizler zirveye taşıyabilirsiniz, oy kullanabilirsiniz diyorum ya hani WhatsApp üzerinden. İşte sizlerden gelen oylarla da evet, Sibel Can ve APO ikilisi Kıyamam şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bir numara oldu. Sibel Can da bunu doğruladı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu arada cumartesi ve pazar günleri saat 13'te İstanbul FM Top 10 listesinde beraberiz. Evet, evet, evet. Yağmurlu bir İstanbul günü. O beklenen yağmurlar artık başladı mı? Yaz mevsiminden nefret eden arkadaşlarımız, serin hava, soğuk hava seven dinleyicilerimiz burada mı?

aramızdalar mı? Ya vallahi dün bir tanesi sosyal medyasında paylaşmış, Sakarya'da oturan çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşım diyor ki yani doğalgazı kombiyi açmamak için kendimi zor tutuyor. O derece soğuk Sakarya. Sakarya'dan dinleyen dinleyicilerimiz varsa lütfen bizimle bir paylaşın, yani gerçekten o kadar soğuk mu? İnsanlar da tabii ki o paylaşımın altına yazmışlar. Sakın yapma, sakin ol dostum. Yani Eylül 15'te doğalgaz kombi yakılırsa sonrasını hiç düşünmek bile istemiyoruz. 15 Eylül Salı günündeyiz ve 2:09 geçiyor saatler. Her zaman olduğu gibi İstanbul FM'de yalçın.net başladı. Saat 16'ya kadar beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel şarkılarımız var. Paylaşacağımız, konuşacağımız çok şey var bugün. Ve tabii ki özellikle anne babalara da sormak istiyorum. Yani dün okulun ilk günüydü ya. Nasıl geçti? Nasıl geçti habersiz şeklinde yapmayacağız ama hani nasıl geçti? Hatta Özlem Hanım, ben radyoya geldiğimde Yalçın Bey ya dedi. Efendim dedim, yani okulun ilk günü dedi 9 sayfalık ödev verilir mi dedi. Özlem Hanım'ın çocuk. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Bakın, kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Evet, yani kaybedecek bir saniyemiz bile yok. İlk günde olsa, ilk saatte olsa evet bu ödevler verilsin, çocuklar çalışsın, çabalasın, okusunlar, büyüsünler, büyük adam olsunlar. Hepiniz hoş geldiniz.

gafil avlanan var mı aramızda? Yani mesela benim bulunduğum mevkide hani çok böyle sağanak bir yağış yok. Çiseledi biraz ama yani hemen de arkadaşlarla konuşmaya başladık. Onlar da hemen böyle bir meteorolog gibi "Aa, hiç beklemiyordum ben bu saatte" falan demeye başladı. Çünkü hepimiz spor ayakkabıyla gelmişiz artist gibi. Tabii açık ayakkabıyla gelen bayan dinleyicilerimiz de var. Ay, özür dilerim, kadın dinleyicilerimiz ve çalışanlarımız da var. Sonrasında valla ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çarşamba, perşembe ve cuma günü özellikle İstanbul'da yoğun bir yağmur bekleniyor. Ona göre de planlarınızı, programlarınızı yapın sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. İstanbul FM burası. Yalçın.net başladı. 16'ya kadar beraber olacağız. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Şimdi mesajlar gelmiş. Onlara bakacağım ilerleyen dakikalarda. Sizler de İstanbul FM'deki bütün programlara mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. Dahil olabiliyorsunuz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bir kez daha hoş geldiniz.

0: sürecek. Bir reklam.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
0: Yalçın.net devam ediyor.

günündeyiz. İstanbul bugün soğuk. Yani şimdi hani o kadar çok şikayet ettik, nemden şikayet ettik, sıcaktan şikayet ettik. Şimdi yağmurdan şikayet etme zamanı mı? Onu bilemiyorum. Onu zaman zaman zaten buradan paylaşırız. Muhammedciğim çok teşekkürler. Neler yazmışsın? Ya bunları nasıl okuyayım ben şimdi ya Muhammed? Aramızda. Selam, iyi yayınlar diliyorum. Şu anlık bizim tarafta Erenköy'de yağmur yok. Olmasın da fakat yarın %70 yağmur diyor. E ben yalan mı söylüyorum? Çarşamba, perşembe, cuma günü yağmur var diyorlar. Meteoroloji uzmanları uyarıyor. Yani İstanbul'da bu 3 güne dikkat edin diyor. E zaten hava sıcaklıkta ama bir dakika ya, önümüzde Ekim'de mi oluyor? İşte Ekim'in son haftası mı ya da Eylül'ün son haftası mı ne? Aramızda Kayserili varsa onlar çok daha iyi bilirler. Pastırma sıcakları. Bir kere onu da bir yaşayacağız. Sıcak oluyor gerçekten. Peki. Oo, fotoğraflı bir mesaj. Aysel şöyle yapmış. Beni referans göstermiş kendisine. Yani sınır olarak mı, öyle mi söyleyeyim? Demiş ki Yalçın gelinceye kadar bitireceğim dedim kendi kendime ve bitirmiş. 30 kilo. Sabah 7'de başladım. Arada kahvaltıda yaptım diyor ama yani onlarca konserve şey mi bu? Salça mı? Salça yapmış. Yalçın başlayıncaya kadar bitireyim. 10, 20, 30. Hoş geldin, iyi yayınlar. 20 kilo da dün gece yapmıştım. Ha, menemen yapacak. Menemen malzemesi değil mi bu? Hemen hop açıyorsun. Süper. Yalçın Bey merhaba. Dün kızımla televizyonda film izlerken bir anda ekran gitti. Tamam, fişi çektim. Baştan başlattım ama nafile olmadı. Yaşadığım yer Bandırma. Burada servis yok. Televizyon tamircileri ise panel değişecek diyor. Panel bir televizyon parası. O doğru. Ne yapacağımı şaşırdım. İstanbul'a servise mi götürsem yoksa çöpe atıp yenisini mi alsam bilemedim. Abi ben ne diyeyim acaba ya buna? Bak abi ne yap biliyor musun? Paran varsa at çöpe yenisini al. Bu konuyu da benimle paylaştığın için ayrıca teşekkür ediyorum.

0: Borsa Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: İstanbul FM ve tabii ki Yalçın.net devam ediyor sevgili dinleyiciler. 16'ya kadar beraberiz. Şimdi biraz önce hani yağmurdan, serin havadan, rüzgardan şikayet etme zamanı mı başladı diye de konuşmuştuk ya. Ayşe diyor ki yok vallahi Yalçın, şikayet falan yok. Aksine çok memnunum, yağsın yağmur berekettir şeklinde bir savunmayla. Ama evet ya, şimdi hani yağmur yağsın berekettir şeklinde tamam orayı anlıyoruz. İstanbul'daki barajların doluluk oranına epeydir bir bakmadık. Nedir neyin nesidir yani, uzun zamandan beri de yağmur da çok fazla yağmıyor. Hani dolduracak şekilde yağmıyor. Neyse, ilerleyen dakikalarda ona bir bakalım. Vallahi merak ettim. Sizi de bir bilgilendireyim şu barajların doluluk oranıyla alakalı. Vallahi Yalçın diyor, bugün çok yoruldum diyor. Kavga potansiyelim var. Ne? Bir dakika. Hemen hepimizi düne götürüyorum. Feyza Hoca'yla bağlantımıza götürüyorum. Hatta bugün kendisi sosyal medya hesabından da paylaştı. Dedi ki, dün de demişti, bugün de söylüyor. Salı günü, yani bugün Cuma ve Pazar gününe dikkat ediyoruz diyor. Yani lütfen Salı, Cuma ve Pazar gününe dikkat çekmişti. Yani o günlerden birindeyiz. Kendimizi sakinliğe alıştırıyoruz. Hatta bu hafta için demişti ki ölü taksidi yapsak kurtuluruz demişti.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

İstanbul FM'de yalçın.net devam ediyor. Mesajlarınız da geliyor bu arada. Çok teşekkürler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Şimdi yapılan bir araştırma var sevgili dinleyiciler. Son zamanlarda hani erken, çok da sıkıcı, hani böyle sıkıcı derken şöyle, üzüntü verici konulardan biri. Genç yaşta hani kalp krizinden hayatını kaybedenlerin sayısı çok fazla olmaya başladı. Yani özellikle göz önündeki sanatçılar tabii ki bunu yaşayınca da ne oluyor? Bunu daha yakından da öğrenmiş oluyoruz. Ve tabii ki hani bu konuyla alakalı ne yapmalıyız?

yapmamız gerektiğini de uzmanlar genelde söylüyor. Söylemeye çalışıyorlar. Biz de yapmaya çalışıyoruz. Var ya, şimdi bir tane spor var. Spor var. Onu yaptığınız zaman böyle o kalp krizini %56 azaltan bir spor. Bu belli olmuş yapılan araştırmada. Aynen ya. Ya öyle şey de değil. Hani yüzmek, bisiklete binmek, koşmak, bu da değil. Aramızda tenis oynayan var mı? Tenis. Bilen var mı? Abi ne bileyim, yani biz çocukluğumuzda da hep böyle zengin sporu diye böyle söylediler ya. Yani raket alacak paramız yoktu ki bizim. Hadi aldık, onu öğretecek hocayı bulamazdık. Neyse. Vallahi yani eğer ki biliyorsanız oynamaya devam edin. Ara verdiyseniz de oynayın. Bilmiyorsanız, imkanınız varsa tenisi öğrenin sevgili dinleyiciler. Çünkü kalp krizi riskini %56 azaltan spor tenis. Vay be abi. Yani zengin sporu ama valla yapılan araştırmaya göre de bu kalp krizine en iyi gelen spor olarak da tenis öne çıkıyor, bilginiz olsun. Hadi bakalım.

kortu, at çiftliği hepsi bizim mahallede. İlk taşındığımızda hevesle hepsini yaptım. Bir dakika ya, o nasıl mahalle öyle? Ya mahalle dediğin ne bileyim, mahallede işte bakkal vardır. Yorgancı falan vardır. İşte ne bileyim, terzi var. Senin mahallede tenis kortu, at çiftliği. Hay Allah. Hangi mahalle bu acaba? Kortlar diyor, bir de profesyonel kort herkes. Burada diyor yani. At çiftliği zaten meşhur. Düşünürsen bekleriz de diye. Olur. Yani kendimi tenis oynarken düşünemiyorum. Yıllar önce lise zamanlarımda, çağlarımda Zonguldak'ta kortta elime raket verdiklerinde oradan oraya, oradan oraya koşan bir insan olarak gördüm kendimi. Hay Allah ya. Yunus, yalnız Yunus öyle bir mesaj göndermiş ki, günün mesajı olabilir. Lütfen yanlış anlaşılmasın yani, ama güzelliğinden söylüyorum. Diyor ki, abi diyor, hem tenis öğren hem de Fenerbahçelisin. Neye yaradı tenis? Ya hay Allah. Bir taraftan kalbi kurtarıyoruz ama diğer taraftan olmuyor. Ama bir şey söyleyeceğim valla. Yani Fenerbahçe'de son 8 yılın en kötü sezon başlangıcını yapmış. Dün de 0-0 berabere kaldılar değil mi Gaziantep Spor'la? Bilmiyorum yani, düzelir ya. Yani Fenerbahçeli arkadaşlarım ve dinleyicilerim adına bunu söylüyorum. Düzelir diye düşünüyoruz. Yani Beşiktaş değil gidiyor, ama mikrofonu vurayım, Allah nazarlardan saklasın.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara ve Bursa 26, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

yani başlığını size söylesem, bunu kim söyledi, hangi şarkıcı, sanatçı söyledi desem bilebilir misiniz bilmiyorum ama bakın vallahi bugünün başlığı öyle söyleyeyim. Bir kadın tabii ki bunu söylüyor. Muadili olmayan kadınım demiş kendisi için. Sizce bunu kim söylemiş olabilir? Varsa bir yani cevabınız yazabilirsiniz. Ben de buradan okurum. Şimdi yeni saate hepiniz hoş geldiniz. İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor tabii ki. Vallahi arkadaşlar şimdi bu Fenerbahçe ile alakalı çok mesajlar da gönderiyorsunuz ama... Mesela demiş ki dinleyicimiz, ya ben de eşim neden sürekli kalp doktoruna kontrole gidiyor diye düşünüyorum. Şimdi anladım, Fenerbahçeli olduğu için diye yazmış. Bak. Vallahi enteresan. Şimdi Yalçın diyor hiçbir şey düzelmez bu kafalarla giderse diyor. Herkes çatır çatır transfer yapıyor. Bizimkiler elindeki adamları satıyorlar. Yani ne olacak diyor böyle. Çok üzücü kulübüm adına. Oyuncak olmuş. Aa neler neler ya. Vallahi dur kız, söylenmez vallahi bu. Selam Yalçın abi, İstanbul'dan Özgür. Senin diyor 16-17 arası Şampiyonlar Ligi playlistini iple çekiyorum. Harika. Bir dakika ya, 16. Ha şeyden bahsediyorsun. Nerede o eski şarkılar? Dantel gibi işliyoruz orayı. Dantel gibi, öyle söyleyeyim yani. Vallahi hani böyle nostaljik şarkıları özlediyseniz, çok seviyorsanız 16-17 hafta içi her gün nerede o eski şarkılar İstanbul FM'de sizlerle oluyor. Ha vallahi cevaplar geliyor. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten bir kez daha sorayım, sonrasında cevabı veririm. Muadili olmayan kadınım sizce kim demiştir?

Vay vay vay. Vallahi gözünüzden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Yani hemen yazmışız Seda Sayan diye. Tabii ki Seda Sayan. Hani başka kim söyleyebilir dermişçesine. Sonrasında hiç kimsenin muadili yoktur. Seda Sayan boş konuşmuş demiş. Yok yok, alkışlama dur. Allah, Seda Sayan duyarsa yakar çıramızı. Peki hemen sonrasında ne demiş? Yalçın ustam diye de ya. Ben mi söyleyeyim? Oğlum ben nasıl söyleyeyim? Kadın mıyım ben? Seda Sayan bak, ta Londra'dan, İngiltere'den bile Seda Sayan diye yazdı. Selam Yalçın abi, hoş geldin. Abi kim olabilir? Bülent Ersoy. Aa. Yok. Seda Sayan. Şimdi bir de demişler ki neden söylemiş olabilir ki diye de yazmışlar. Nedenini söyleyeyim. Tabii ki yine magazin gazetecileri, muhabirler böyle hani onu ateşlemeye çalışıyorlar. Yani öyle böyle değil sevgili dinleyiciler. Yani öyle magazin muhabirleri var ki böyle bir soru soruyor ki onlar. Allah Allah. Mesela sormuşlar, demişler ki yani Seda Hanım her giydiğiniz akıma dönüşüyor diye sormuşlar. O da demiş ki hiç öyle bir şey yok, biriyle karıştırdınız beni diye cevap verince sonra başka bir muhabir de sizi kimseyle karıştıramayız sözüne istinaden o da demiş ki muadilim yok, Türkiye Cumhuriyeti'nde muadili olmayan tek kadın benim diye ya. Ya işte siz kiminle aşık atıyorsunuz? Magazinciler, muhabirciler. Valla Seda Sayan söylemiş gerçekten. Gerçekten kimsenin muadili yoktur. Yani ne demiş Hande Yener? Benden bir tane daha yok.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
2: Yalçın.net devam ediyor.

0: yeri.
1: Vallahi hep böyle sözler de Seda Sayan'dan çıkıyor diyor dinleyicilerimiz. Ya abi o yani sonuçta evet öyle bir söylemiş. Yani neden bu şekilde söylemiş olabilir ki diye de hala yazan dinleyicilerimiz var ama. Ama demiş ya zaten hani sizi kimseyle karıştıramayız zaten falan demiş ya magazin muhabirleri. Ondan dolayı bu şekilde söylemiş olabilir. Yani seversiniz sevmezsiniz ama Türkiye'nin renkli simalarından diyebiliriz. Vallahi bilemiyorum. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bu arada şimdi şunu da bir söyleyeyim. Çarşamba günleri son 3-4 haftadan beri mi arkadaşlar nedir tam olarak hatırlamıyorum ama sinemaya gönderiyorduk ya. Ama yarın itibariyle artık tiyatro davetiyelerimiz de gelmeye başladı. Yarın itibariyle de tiyatro severleri tiyatro oyununa da göndereceğiz. Bu sefer apartman sahneye değil başka bir yere ama aynı ekibin oyunlarını başka yerde izleme şansına sahip olacaksınız. Onu hemen söyleyelim. Çok da güzel bir oyunla başlayacağız yarın. Ha. Yok yok. Sinema severler de hemen üzülmeyin. Tabii ki sinemaya da göndereceğiz. Onu da perşembe günü yapacağız. Vallahi çarşamba, perşembe günü davetiyeleri kazandıracağız size. Bilginiz olsun. Bugünden size bir hatırlatayım istedim. Hadi bakalım. Hoppa!

İstanbul trafiğine şöyle bir göz atacak olursak yani genel anlamda İstanbul'da %54 bir trafik yoğunluğu var ama şimdi bazı noktalar da çok önemli. Mesela bu E5 üzerinde Haliç Ok Meydanı yönünde sağ şeritte hasarlı trafik kazası meydana gelmiş durumda, geçmiş olsun. Ve orada iki şerit trafiğe kapalı. Oo, yoğun bir trafik var orada. Bir kez daha söyleyelim. Haliç, hani E5 üzerinde Haliç Ok Meydanı yönünde sağ şeritte hasarlı trafik kazası var. İki şerit trafiğe kapatılmış. Yoğun da bir trafik yoğunluğu var. Bilginiz olsun. Hani o yolu kullanacaksanız bilginiz olsun. Başka alternatifler mutlaka bir bakın kendinize. Çünkü iki şerit trafiğe kapatılmış orada. Şimdi gelen mesajlar var. Yalçın, ne oldu? Barajların doluluk oranı diye. Abi sen de bakardın ya. Peki söyleyelim. Bayağı düşmüş ya. Yani ben %40 oranında düşünüyordum. Aklımda öyle kalmıştı ama %38.95 barajlardaki doluluk oranı sevgili dinleyiciler. Lütfen tasarruflu kullanalım. Suyu tasarruflu kullanalım.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

yalçın.net devam ediyor.

Yalçın abi, sorunun cevabını ben duyamadım da yayın bitmeden bir daha söyler misin? İyi yayınlar. Ne sorduk? Aha, sen orada mısın da? Feruz yazmış. Seda Sayan. Feruzcuğum, Seda. Bazen ama öyle. Mesela isim soy isme göre ideal mesleğinize bakıyoruz diyoruz. Yani cuma günü beraberliğimizin ikinci saatinde. Mesela yazıyor dinleyicilerimiz. Ona sıra gelinceye kadar böyle tabii ki hani dinliyor, İstanbul FM'i takip ediyor. Tam onun böyle ideal mesleğini söylüyorum, telefonu çalıyor. O konuşmaya başlıyor, ben oradan tabii söylüyorum falan şeklinde. Yalçın duyamadım benim ideal mesleğim ne diye. Peki yani karşılaşıyoruz böyle şeylerle. Feruz'um, Seda Sayan'dı, bilginiz olsun. Aslında öyle hani ucunda hediye olan bir soru değildi ama yani en azından siz sektörü de takip ediyorsunuz. Kaçar mı sizden? Bu arada hadi gelin bir son dakika gelişmesi vereyim. Futbolla alakalı, Trabzonspor cephesiyle alakalı teknik direktör arayışları vardı Trabzonspor'un, biliyorsunuz. Ve Türkiye'de daha önce de Samsunspor'u çalıştıran ve şu anda Ludogorets'te görev yapan Thomas. Biz ana Türkiye'de Thomas Reis diyor. Yani Thomas Reis aslında ama Reis diyoruz ya, Thomas Reis. Prensipte anlaştı Trabzonspor. Bugün de Türkiye'de Trabzon'da olacak. Son dakika gelişmesi bilgisi. Trabzonsporlu dinleyicilerimiz varsa onlara, Trabzonspor cephesine de hayırlı uğurlu olsun. Vallahi çok da güzel bir takım kuruldu. Güme gitmesini istemem şahsen, ne yalan söyleyeyim.

programa gitmeden önce şu İstanbul trafiğinden hemen bir son dakika gelişmesi verelim ki çok önemli sevgili dinleyiciler. E5'te İncirli Merter yönünde sağ şeritte araç yangını var ve bu nedenden dolayı da tüm şeritler trafiğe kapatılmış, müdahale ediliyor ama inanın en çok korktuğum şeylerden biri araç yangını. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. İncirli Merter yönünde sağ şeritte araç yangını var. Tüm şeritler trafiğe kapatılmış. Bilginiz olsun o güzergahta inşallah bir şey de olmamıştır. Bir can kaybı, ne bileyim yaralanma gibi gibi, gerçekten çok korkuyorum. Özellikle araç yangınından. Peki bunu da hemen sizlerle paylaşayım, öyle gideyim istedim. Hepinize çok teşekkürler. Kocaman bir alkış gönderelim. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Yarın yine bir aksilik olmazsa saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Bilginiz olsun. Tabii ki güzel şarkıları dinleyeceğiz. Tabii ki güzel şeylerden bahsedeceğiz. Ve yarın da ne yapıyoruz? Tiyatro davetiyesi kazandırmaya başlıyoruz. 1,5 ay oldu çünkü. Bir sezon arası vermişlerdi. Sonrasında da devam edeceğimizi söylemiş.

Çık ama o esnada sinemaya gönderdik. Şimdi hem tiyatroya hem sinemaya göndereceğiz ama günleri farklı olacak dedikten sonra birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlıyor. Biliyorsunuz en sevdiğiniz, en özlediğiniz o nostaljik şarkıları bir saat boyunca İstanbul FM frekanslarında dinleme şansına sahip olacaksınız dedikten sonra her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, ağaca çıkarken kırdığınız dalın kıymetini inmeye çalışırken anlarsınız. Ama acele etmeyin. Kimin neyi kaybettiğini ancak zaman gösterir. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezi

0: nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Emre Mutlu Show.
3: Hafta içi 7-10 arası.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Siz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara ve Bursa 26, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksiyonuna Mertar Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğunluğunu sürdürüyor. Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonunda Bayrampaşa İstoç'ta yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Kavacık'tan başlayan yoğunluksa Ümraniye'ye kadar aralıklarla seyir hızı düşük, Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Kilonuzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlı.

0: Chesper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara ve Bursa 26, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı aralıklarla

0: Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Üsküdar'sa çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.

0: Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile. Giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın.net.
8: Hafta içi 14-16 arası
7: İstanbul FM'de. Emre Mutlu Show.
8: Hafta içi 7-10 arası
7: İstanbul FM'de.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara ve Bursa 26, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Üsküdar'sa çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
5: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Churevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

tam da şimdi İstanbul FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.